go go be uba jori ma. Yadungu ili ungo go be uba. Yadungu ili ungo go be uba. Kupi pire tekba. Yuali uni dini kwam. Ayumu hi umi rope kokiba. Yadungu ili ungo go be uba jori. Yadungu ili ungo go be uba.